0: kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Ey Allah,
2: Allah, hayır, hayır, Allah, hayır, hayır.

0: Dendidir aya olan gelsin bu meydane. Nişan ile diyen Allah, mürayi gelmesin kazip. Riyansız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Fezkuruni emr-i ferman duyan gelsin bu meydane.